0: olsa, bilmez.
1: Kime de sözlerim olaydı?
0: Kim olsa, hava tahliye kabullendi.
1: Beni kapatırlar, insan zorluyor ya, öyle yedin kabullendi. Var, vay, biz bu sınıfı gibi beraber, öyle yedin, öyle yedin, öyle yedin, öyle yedin, öyle yedin, öyle yedin, öyle yedin, öyle yedin, öyle yedin, öyle yedin, öyle yedin, öyle yedin, öyle yedin, öyle yedin, öyle yedin, öyle yedin, öyle yedin, öyle yedin, öyle yedin, öyle yedin, öyle yedin, öyle yedin, öyle yedin, öyle yedin, öyle yedin, öyle yedin, öyle yedin, öyle yedin, öyle yedin, öyle yedin, öyle yedin, öyle yedin, öyle yedin, öyle yedin, öyle yedin, öyle yedin, öyle yedin, öyle yedin, öyle yedin, öyle yedin, öyle yedin, öyle yedin, öyle yedin, öyle yedin, öyle yedin, öyle yedin, öyle yedin, öyle yedin, öyle yedin, öyle yedin, öyle

0: Ana Pirakuri, Saksat, Hakkuse, Kokosu, Kurak, Anaya, Kotsaray, Kandos, Tavulansa, Kurak, Anasan, Samay, Kripasa, Samay, Skupan, Zari, Kakam.
1: Yuyu, Kurbaba, Eşim, Kurbaba, Çalışı, Kozara, Yisan, Deyiz.
2: Evet, Aksesan, Kurbaba, Siz onu var bu.
0: Bir mi var? Olsa bir adım.
2: Sonra, soru verdiği kapılara, maksa kanda koy. Ettiği bu bir adamı biz almayın.
0: Yedi çizdi adamı. Atıya bir oyun. Hay, o kadar sanmak gibi var mı sen?
1: Ha, çok önemli.
2: Yedi üstel, mesela bir bayi dağılığı bir sadık kapıya kadar,

0: Yazari Sandeyiz.
1: Sonra da gidiyor. Onlar da bir kalmadı. Bu arada ilk başına bu gidiyor. Onlar da bir kalmadı. Bu arada ilk başına bu gidiyor. Onlar da bir kalmadı. Bu arada ilk başına bu gidiyor. Onlar da bir kalmadı. Bu arada ilk başına bu gidiyor.